0: Radyo Derdimendis Exclusive.
1: Kamochna dida kashukebneleti.
2: Hamis Prime Time is projekti.

0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.